0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde de biletimlik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. Biletimlik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet, 1 kilogram, Gerda kere yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda, qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı.

0: teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram balyo kereyağı 23 manat 95 gepik. 1 kilogram eksimo kereyağı 22 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesulları için. Bravo.

0: Bravo'da super dinletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super dinletler keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da elle teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elle kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da elle teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elle kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: teknikle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 GP, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 GP. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce tuz çeşitleri 18 manat 99 GP. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 GP. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balio kereyağı 23 manat 95 GP. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 GP. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Ve bu pazarda Ayla teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ayla kıymetleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 gepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo'da su belgilmekler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su belgilmekler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

Bravo'da su bilgiyletler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bilgiyletler keyfiyetli mesulları için. Bravo.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil, yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo Bazar'da Ayla teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ayla kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram balyo kereyağı 23 manat 95 gepik. 1 kilogram eksimo kereyağı 22 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihte de biletimlik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. Biletimlik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mehsulları için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo.

Bravo'da su bilgiyle sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bilgiyle kıymetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo'da su bildiğinler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler. Keyifli mesular için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik. 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Super kıymetler. Keyifli mesular için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik. 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek.

Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gim

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet 1 kilogram, Gerda kereyağı 22 manat 95 qəpik, 1,8 litrlik Sloboda qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 32 rulonluq Papisoft tualet kağızı çeşidi.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymet.

Kartop'ta Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartop 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli kartof 65 GP. 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 GP. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 GP. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 GP. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 GP. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 GP. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletinlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletinlik baso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mehsullar için. Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella Gim-

0: Kartal'da Ela Teklif'le sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela giymekler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine de 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

Bravo'da su bilgiyetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo'da super dinletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Super dinletler. Keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Super kıymetler keyifli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella

Bu pazarda Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella Gimet.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella

0: biletler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihinde de biletlik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 kepik. Biletlik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihinde de 1 kilogram

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız ikili 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella giymekler için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balyo kereyağı 23 manat 95 gepik. 1 kilogram Eksimo kereyağı 22 manat 99 gepik. Süper giymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo'da su bilgiyletler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bilgiyletler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde biletimlik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. Biletimlik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsulları için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Westgold kereyağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mahsullar için. Bravo.

0: Bravo'da super giymekler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.

0: Bravo'da su bilgiletler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Su bilgiletler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella Gime.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde de biletimlik Olivia Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. Biletimlik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesulları için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 gepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo!

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Yer. Sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün. 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik. 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 gepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yucu toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kiloluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Mutfakta Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 40

0: Su bilgiler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da 50 teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. 50 kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da 50 teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek

Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce tuz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 kepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

Kapıda Ella Teklif'le sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella

0: Teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram balyo kereyağı 23 manat 95 gepik. 1 kilogram eksimo kereyağı 22 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil, yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3,9 litrelik persil, yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, 50 onda.

0: Burada Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet, 1 kilogram, Gerda kere yağı, 22 manat, 95 kəpik, 1,8 litrlik, Sloboda, qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 kəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı,

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletinlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletinlik basso kargıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50-10'da.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: yemekler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella giymekler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Balyo kereyağı 23 manat 95 gepik. 1 kilogram Eksimo kereyağı 22 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da su bildiğmekler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik, 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifle 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 gepik, 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 gepik. Super kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifle 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella

Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde biletinlik Olivia Extra Virgin Zeytun Yağı 15 manat 89 gepik. Biletinlik Basso Zeytun Yağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mehsulları için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kere yağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kere yağı 19 manat 99 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo!

Da Ela teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 gepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 gepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ela giymek

0: Fırla teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella giymekler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik. 2 litrelik Pepsi serileştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek biletimlik final güne bakan yağı 4 manat 49 gepik. Biletimlik Basso Qarğıdalı yağı 10 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Fazla teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Ariel yüce toz çeşitleri 18 manat 99 kepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat 49 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da yay indirimleri başladı.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Qiymet, 1 kilogram, Gerda kere yağı, 22 manat, 95 qəpik, 1,8 litrlik, Sloboda qarğıdalı yağı, 9 manat, 99 qəpik, 32 rulonluq, Papisoft tualet kağızı çeşidi.

0: Bravo da su bilgiletler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri 2 manat 99 kepik, 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri 1 manat 75 kepik. Super kıymetler, keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli kartof 65 kepik, 1 kilogram kaçmaz pomidoru 89 kepik. Teklifler 2 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: sizi gözlüyor. Yalnız ikili 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Valio kereyağı 23 manat 95 gepik. 1 kilogram Eximo kereyağı 22 manat 99 gepik. Super kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Super fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Su bilgimetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek sıfırdan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Su bilgimetler. Keyifli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da super giymekler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 70 kilogramlık Ariel Yüce Toz çeşitleri 18 manat 99 gepik. 30 kilolonluk Papi Soft tuvalet kağıdı 13 manat.

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli karpuz 39 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifler 1-2 Ağustos tarihine de geçerlidir. Ella Gim.

Bravo'da super kıymetler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu gel çeşitleri 17 manat 99 gepik. Super kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

Bravo'da su benzinmekler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 5 kilogramlık persil yucu toz çeşitleri 11 manat 99 gepik. 3.9 litrelik persil yucu genç çeşitleri 17 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihinde de biletlik Alivye Extra Virgin Zeytinyağı 15 manat 89 gepik. Biletlik Basso Zeytinyağı 9 manat 99 gepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 5 Ağustos tarihine dek 1 kilogram West Gold kereyağı 21 manat 95 kepik. 1 kilogram Mainland kereyağı 19 manat 99 kepik. Süper kıymetler keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da su bildiğmekler sizi gözleyir. 5 Ağustos tarihine dek 0'dan %25 litrelik Red Bull enerji içki çeşitleri. 2 manat 99 gepik. 2 litrelik Pepsi serinleştirici içki çeşitleri. 1 manat 75 gepik. Süper kıymetler. Keyifli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da su bildiğmekler sizi gözleyir.

0: Keyfiyetli mesutlar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.